Şirkensizim şirkenim. Bergis birge bergis bergis. Gülüyor. Tamaşa. Kuvvet.

Gensizim şirkenin Bergis Birge Bergis Bergis Gülüydü Tamaşa Kuvanışım az kağıt